0: Avaze Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
4: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este é Radio Voz da Turquia.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glas otna Turkiye.
9: Efirde Turkiye Avaze Radyosu.
10: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
11: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: Zbor va glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
4: İt Türkiye hangi radyoya?
5: Ovda Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici DRT.

0: Ve Radyo La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radyo Sedaye Türkiye.
2: Huna İza'atu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Kui El Radyo La Voce della Türkiye.
6: Esta es La Voz de Türkiye.
7: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
8: Јуфлет зари и Туркија.
9: Чели ши Туарчи чишен бонко дентај.
10: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
11: Да, да Туркија гаг радио да.
12: Хосуме Туркија и дајна Радио Гајана.
13: Петер шија Радио Садбури Туркија скма.
14: Овода Туркија вину радиосу.
6: Aici, Radio Vocea Türkiye.
1: Говорит голос Türkiye.
15: Эфирде Türkiye овозе.
14: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
8: Ye Sadai Türkiye.
16: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
17: Edo ifonetis Türkiye.
3: Ovdi Radio Glas Türkiye.
18: Giderre bir amuriyet Türkiye.
19: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este es Radio Voz de Turquía.
3: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
1: It Turkiye hangia radio ya.
3: Ovde radio glas Turkiye.
2: Turkiye une radio sa.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

telefon 0090 312 463 33 87, faks 0090 312 463 34, elektronik posta adresimiz kırgız elektronik belge TRT çekit net çekit TR. TRT'nin kırgızca berüüsü.

Assalamu alaikum, hürmetli kral yanlışlar. Anlamat konular, Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurca anlayışı. Bugün 2026 yılı, 20. iyun, Şenbe, Hazir. Ankara vakti, çüştünkin 1, Ürümç vakti, çüştünkin saat 4. Hürmetli kral yanlışlar. Anlatışlarımızda her günü Ankara vakti, çüştünkin 1'den 2 gece, Ürümç vakti, çüştünkin 4'ten 5 kişi bulan aralıkta, Türksat 3'e, Türksat 4 asyonu hemen aldırı ve radyomuzdan internet

sahiplere www.trt-uygurca.com www.trt-uygurca.com veya ki www.trt-net-tr uygur adresleri de bir vasıta anlayışlar. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 5'ten 6 geçe, Ürümçi vakti etigen 8'den 9'a geç boğulan aralıkta kısa dolgun 9465 kilovoltsa süni hamra ve internet arkalı anıqılı bulur. Bugünkü anlatışımızda haberler Türk dünyası da sahne sahneydi. Radyomuz üçün tayarlanan məxsus programma ve müzik tamaşa dünyası qatarlıq programmalarımız var bulup aldığımız gibi bir saat boyunca sizlerle birlikte olmalısınız.

Hörmətli radio dinləyicilər, MD xəbərlər anlayışları bugünkü mühim xəbərlərimizin qısaca məzmunları tövəndikcə. Vitkov bilən Araqçının Şveçariyada söhbət ötküzdüğünlüğü xəbər qılındı. Amerika istihbarat orqanları Netanyahu'nun Trump'nın İran teşliq planına tosalğı buluşu mümkünlükini doklat qılğan. BDT Balılar Fondi, Avstraliyanın uruş toxtatış kilişimi qarmay 265 pələstinlik balını öldürgənlikini ilan qıldı. Trump uçar Aqsarayını tonuşturdu. Pakistanın xərbi şimalıda iki bomba partıldı. Әмді дихтанлар хәбәрлерімізден тәпсілі мәзмұнларды болсын. Америка білен Иран отырысыдеке вақытлық келішіміне ұзын мұдатлік район характерлі келішімге айландырыш терчалығы дамыш батқан бір пәйтті, Америка әлтісі Стив Витков білен Иран ташқышлар министері Аббас Арақчының сөхбәт үшін Швейцарияге қарап елғы чықалықы мәлім қылынды. Мәскөр сөхбәт қарары Сырайлия білен Хезбуллахның Ливанда ұрыш тоқтытышқа қошылышы денген ілінған болып, ұрыш тоқтытыш ұрымыз боғзыны қайты ечеш вән нефет тәмінатылы мұқымлаштырышқа мұнасыветлік сөхбәтләрі үшірге күмәнларды пәшеткен еді. Хәбәрге қарғанда Витков Швейцарияда Джарид Кушнерға қошылы декен, арақчы болса шәмбі күні итібар декен. Amerika istihbarat organlarının Trump hükümetine agahlandırış verişçe, Sıralı Başministeri Benjamin Netanyahu, Prezident Donald Trump'ın İran bilen uzun müddetlik teşlik gelişimi tüzeş terçalıqıqa zərbi berdiğen kademlerden besişi mümkün iken. Növetteki ve sabık Amerika emeldarları etiliği ilindiğen bir taratko xabirge karganda, yakında imzalangan Amerika-İran çüniş haslı kılıç esletmesi de uruş toxtetiş talep kılıngan bolsumu, lekin Sıralıya Livandaki tacavuzçılıqını damlaştırışta qeti iken. Əməldarlarının agahlandırışca, vəziyyət tiximi kəskilləşməgən təqdirdimi, Sıraliyyənin Livanın cənubudun əskəri çəkindirişini rədd qilishi bu nazuk kirişimini xətərgə uçurtuşu mümkün. BDT Balılar Fondinin bildirişçə, 2025-ci ili öktəbirdə uruş toxtuluş ilan qılınqandın buyan, Qəzərdə kəm digəndə 265 pələsirlik bala öldürülgən. Fond bayanatçısı James Elder'dan etişçe, uruş toxtatış ilan qılınğan 8 aydın artıq vaxtdan beri Qəzədə otra hesab bilən hər günü bir bala öldürülgən. Elder bu uruş toxtatışını rəhimsiz və ölümlü xamxiyal dəb sübətləb, balılar yanıla ölübatqan bir vəziyyətini uruş toxtatış dəb ataşqı bolamdı yox dəb sual qoyğan. Ukrayna Taşkışlar Ministerliğinin bildirişçe, Rusiyanın bir qancı rayonuna qılğan hücumda az digende 6 kişi ölgən, 20 kişi yaralanğan. Bütkül memleket miqyasında hava uruşu barğan sıra şiddetletmekte iken. Ministerliğinin aşkarılışçe, Şərqi Cönübtiki Zaporojiya rayonuna qılınğan hücumda bir may qaçılaş ponkitida ot apti yüz berib, ul əsərlər buzğınçılığa uçurğan və 2 kişi yaralanğan. Ukrayna XPT'de ilan kılgan bayanatıda şirik devletlerini Rusya'ya tekimi katkı caza yürgüzüşke ve devletinin hava müdafiyesini kuşetişke çakırdı. Türkiye Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Singapur Başministeri Lavrinis Wong'u kütüb aldı. İki rehber, iki taraflık münasebetler bilen birge rayonluk ve yer çarı karakterlik özgürlüklerini müzakir kıldı. Türkiye Cumhur Reislik Mekimisi Uşur Alakı İşleri İdarisi'nin bildirişçe Erdoğan körüşüş yer yanında Türkiye-Singapur hemkarlıqını kuşaytış ve strategiyelik sahalardaki münasebetin çoğunqurlaştırışının hoymiliqini təkidligen. O, Türkiye'nin müdafiye, eşya obroti, aviyasiya, dınızcılık ve maliyyə sahalardaki hemkarlıqının kengitişini yeni bir qitim təkidlidir.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

TRT Орчинын урматтуу ыксласмандары, программабыздын бул аптылык саанында өз калем менен 20-нче асыр өзбек театрына асас салган усту бир жазгыч үстү токтулуңуз. Аркысында интайын мол вараңдар бир сахна мирасын калдырып кеткен Хамза Хекимзады Ниязинин мол мазмунлук драматургиясы ва өлмөс театрлар менен тонушуп чыгыңыз. Кен ундакта диктиңла программабызды болсун. Өзбек милли театрының құрылышыдығы әң мойым шәқс шәкші бізге Хамза Хекимзады Ниязидыр. Тиге Дарваз районығы тұтышыдыған сәнәткар 1889 жылы Қоқан шәрді дүнияғы келеді. Көңі үсліптігі мектап вә мәдірісләді тәлім алыды. Бірақ өзінің әқиқи үксілішіні өз ғайреті вә түгімес үгініш ирадысы арқылық ішқа шырды. Яшлық елларда Шәрқи Қытайғыч сұзылған бір сәпәрге атылынды вә вияда журналистлық ішлері білен шұғылдынды. İçidiki edebi kabiliyet 1905 yılı şiiriyet bilen bir sürüdü. Bu mezgilde Hakikat Neme namlıq intayın küçlük bir eserini yazıp çıkıdı. Epski bu kımmetlik emgek neşer kılınamağalıq tüpeyildin vakitinin ötüşü bilen yokap gitidi. 1910 yılı kegende özü doğulgan Kokat şehirde yeni usulda bir mektep açıdı. Bu yerde özünü pütülleyi ballağının terbiyesi gibi geçiraydı. Yeni bir tereptin turmuşunun nəx mərkizdən tallıqan timila bilən bir qanç kiçik rumay yazıdı. Sayahat qilishni və dünyanı tonuşunu intayın moyum dəb qaraydı. Bu məqsəd bilən 1911-ci ilə Türkiyə, Afganistan və Hindistanını özü çıqağın çoğun bir sayahat kiçikidi. Bu vəsili bilən oxşumağan dövlətlədiki ilmi iqimlani və ictimai turmuşunu yıqindən tonuş fursti gerişidi. 1915 yılı bilen 1918 yıllar arasında Mergılan ve Kokan şehirlerde okutukçılık kesbini davamlaştırdı. O mezgilde Kokan'daki gayvani yaşlarının bir yeğe cemboluşa başlamışlık kılıdı. Ulanın gayret namlık bir kütüphane kurup çıkışı sebepçi buludu. Bu kütüphane arkalık Nurgullagan Türk ve Tatar kitaplarını bir yeğe toplap büyük bir medeniyetke hizmet başlaydı. Hamza Hekimzade Niyazi'nin otturgu koygan bu gayet zor emgigi pekat Özbek medeniyetinin terakkiyatı üşüllemez. Özünü ötü diyene Kazak, Kırgız, Azerbaycan, Türkmen, Tacik, Uygur, Tatar ve Karakalpak edebiyatlarının terakki kılışıgımı moymez koşudu. 1918 yıldan 1919 yıllarda bolsa Pergane'de bir tiyatro ümkü kurudu. Yenideki birkaç milli müzikantlar bilen birge Kızıl Sep'te aktif hizmet kılıdı. Niyazi teatr sahasida mo Sanjayatdin intayin ko'p asarlarni barliqqa keltirdi. Uning boy va xizmatkor Paranji sirlardan bir ko'rinish yoki naqshchilarning ishi va jahon kapitalining oxirgi kunlarini o'z ichiga olgan 40 yaqin sahna asari mavjud. Teatr kulliyati ichida avtonomiya yoki mustaqillik, töhmet qorlarining jazosi, kim to'g'ri, Xorizm inqilobi, Farg'ona fojiasi, Lushmen fojiasi, zulm qurbonlari, Toshkentga sayohat va saylom oldida o'xshash nurg'un teatr asarlari mavjud. Niyazi teatr türlerine kesip ayrışının ornığa her bir uslubni cemiyetki terbiye bir iş gayesi hizmet kıldıgan ayrım ayrım kural gaylandırdı. Özünün bay dramaturgiya dünyasıda yazgan tragediyelerde adette çaresizlik, eğer cemiyet besimi ve nadallık, veyran kıygan günahsız hayatlarını temi kılıdı. Bu sahadaki en dikkat tartıkçı eseri boğan zeherlik hayatta yeni uslubdaki mekteplerde okuğan yeni nakçı bir yaş bilen onun soygununun feodallık düzümge karşı çaresiz kılıp özlerini öldürülüş ceryanını tesvirleydi. Şunda

Көңілліктің ве мутәсіпліктің яшланың келгісіні қанда қарағылаштуғалықын түшендіруді. Оқша шекілді ашлық құрбалары Перғаны пағиясы ве Лушмин пағиясыға оқшаш башқы трагедиялік әсерлердімі ұрышының, намыратлықның ве бұран чапқұллық дәвірлерінің қалық келіп кәген чұңқұр вейранчылықларға әйнек түсуді. O oyun yazgıcısı komediye türüne kişilerin fakat köngülünü çüşüllemez. Cemiyetinin aksaydıgan ve iki yüzlümçü taraflarını tanqıt kılıp hecivileştiriş üçün mü bir kural süptüde işildi. Özünün en mühim komediyelerden biri boğan Maysere'nin işi de parahor ve adaletsiz kazıla bilen dinli üz menfaatlerge kural kıyıkçılarının maskesini yırtıp taşlaydı. Şundakla ayalla zihninin zorluk zombulukunu kandak yenip çıkıdıkallıkını takitleydi. Siyasi buruluşların temi kıygan muhtariyet oyunu da yenilikçi yaşla bilen konu terapdarlarının fikir dokunuşlarını çakçak astı kalıdı. Aile şirki ahlakka Merkezleşken kim haklıq komediyası da bolsa bir-birini aldığan ərxotullarının düşüp qalğan ibretlik əhvalları arqılıq durusluqnun əhmiyyəti nəsildi. Sənətkarının bivasitə cəmiyyət adaletsizlikini və əsirlikini təkşürüş astığı ağan dramlar bolsa realizmnin ən küçlük yetkizilgən əsərləri süpüdə aldınqı sepki çıxıdı. Sinipi tokunuşunu yukarı pelliği çıkan bay ve hizmetkar oyunu da zalim bir beynin namırat hizmetkarının ayağını zorluk bilen tartabilişini bayan kılıp feodallık düzümünün insapsızlıkını pütkül yalanaçlıkı bile aşkarlaydı. Ayalla hukukağa ve ayallarının cemiyetteki esirlikige bivastı yüzlengen perenci sırlardan bir körünüş namlık dramısı da olsa mecburi toy kıldırışlarını ve ictimai bisimlerini güçlük bir reallık bilen tanıt kılıdı. Tehe Tuncu oyunlarının biri boğan 3 dram müsüdü bolsa, yerlik başkurukçılarının kalıqını dadan kaldırış terişçallıqa karşı ziyali ilanın elip bağın körüşünü bayan kılıp, muharıpının ve subjektif oyunuşunun hayati ehmiyetini yurtup berdi. Hulas kıyganda Hemze Hekimzade Niyazi tragediyadın komediye geç sözülgan bu bay sahne mirası da her vakit kona çirgen tüzümünü veyran kılışını, milletçilik duygusunu oyunuşunu ve muharıpını aldın korungu çıkırışını nişan kıyganıydı. TRT Uyghurçının hürmetlik klasmelleri bugün usta yazıcının mezmun gobay icadiyet dünyası bilen ve onun tiyatrlarının çunkur temeler bilen yakından tanışıp çıktık. Onun sahnede eks etken eserlik mirasını tehimi yakından his kılış için bu mol tiyatr menbelerini tehimi çunkur baykaşka ve okuşka teklif kılımız. Kiler hep de yepyeni tema ve mihmalla bilen kayıt görüşkice aman boğaysla. Hayır hoş.

TRT Orçinin hürmetli xilasmelleri, programımızın bu haftalık sanı da öz kalem bilen 20. asır Özbek tiyatrı'a asas sağan üstü bir yazgıç üstü toktuğunuz. Arkısı da intayın mol ve rangdar bir sahne mirasını kaldırıp getken, Hemze Hekimzade Niyazi'nin mol mezmulluk dramatogiyası ve ölmez tiyatrlar bilen tanışıp çıkınız. Kenundak da dikkatinle programımızda bolsun. Özbek Milli Tiyatrının kuruluşundaki en mühim şahs Şekşubizki Hemze Hekimzade Niyazi'dir. Tige Darvaz rayonu tutuşturan senetkar 1889 yılı Kokan şehirde dünyaya geldi. Koğun üslüptüki mektep ve medreselerde talim alıdı. Bırak özünün hakiki yükselişini öz gayreti ve tügümez ügünç iradesi arkalık işkaşırdı. Yaşlık yıllarda Şarkı Hıhtaylıç suzulgan bir seferge atlandı ve viyade jurnalistlik işleri bilen şuguldundu. İçindeki edebi kabiliyet 1905 yılı şiiriyet bilen bir sürüdü. Bu mezgilde Hakikat Neme namlıq intayın küçlük bir eserini yazıp çıkıdı. Epski bu kımmetlik emgek neşer kılınamağalıq tüpeyildin vaqtının ötüşü bilen yokap gitidu. 1910 yıllar kegende özü doğulgan Kokan şehirde yeni usulda bir mektep açıdı. Bu yerde özünü pütülleyi ballanın terbiyesi gibi geçiraydı. Yeni bir tereptin turmuşunun nəh merkezden tallağan timila bilen birkaç küçük roman yazıdı. Sayahat kilişini ve dünyanın tonuşunu intayın mühim dep karaydı. Bu məqsəd bilen 1911 yılı Türkiye, Afganistan ve Hindistan'ın özü çıkagan çoğun bir sayahat çıkıdı. Bu vesile bilen okşumağan devletlerdeki ilmi iqimlani ve ictimai turmuşunu yıkındın tonuş fırsatı gerişidi. 1915 yılı bilen 1918 yıllar arasında Mergılan ve Kokan şehirlerde okutukçılık kesbini davamlaştırdı. O mezgilde Kokan'daki gayvani yaşlarının bir yeğe cembolüşüge başlamışlık kılıdı. Ulanın gayret namlık bir kütüphane kurup çıkışı sebepçi buludu. Bu kütüphane arkalık Nurgullagan Türk ve Tatar kitaplarını bir yeğe toplap büyük bir medeniyetke hizmet başlaydı. Hemze Hekimzade Niyazi'nin otturgu koygan bu gayet zor emgiki fakat Özbek medeniyetinin terakkiyatı üşüllemez. Özünü ötü diyene Kazak, Kırgız, Azerbaycan, Türkmen, Tacik, Uygur, Tatar ve Karakalpak edebiyatlarının terakkiyatı kılışı gamı moymez koşudu. 1918 yıldan 1919 yıllarda bolsa Pergane'de bir tiyatro ümkü kurudu. Yenedi ki birkaç milli müzikantlar bilen birge Kızıl Sep'te aktif hizmet kılıdı. Niyazi tiyatr sahasıdımı Sancahettin İntayın köp eserlerini barlıqı keltirdi. Onun bay ve hizmetkar Perenci Sırlar'dan bir körünüş yakı Nakşçıların işi ve Cahan Kapitalı'nın ahırkı küllerini özü çıkan 40 yıkın sahne eseri mevcut. Tiyatr külliyat işi de abdunomiya yakı müstakillik, Töhmet Korlağı'nın cezası, Kim Toğra, Harizm İnkılabı, Perganı Paciyesi, Luşmen Paciyesi, Zulüm Kurballıları, Taşkent'e Seyahat ve Saylam aldı da okşaş nurgun tiyatr eserleri mevcut. Niyazi tiyatr türlerine kisip ayrışının ornığa her bir üslubunu cemiyetki terbiye bir iş gayesi hizmet kıldığan ayrım ayrım kuralgaylandırdı. Özünün

Dramaturgiya dünyasında yazılan tragediyelerde adette çaresizlik, eğer cemiyet bismi ve nadallık veyran kıyan günahsız hayatlarını temin kılıyordu. Bu sahadaki en dikkat tartıkçı eseri boğan zeherlik hayatta yeni üsluptaki mekteplerde okuyan yeni nakşı bir yaş bilen onun soygununun feodallık düzümge karşı çaresiz kılıp özlerini öldürülüş ceryanını tesvirleydi. Şunda kılıp konulukluğun ve mutessipliknin yaşlarının kelgüsünü kanda karangılaştığını düşündürdü. Okşa şekilde açlık kurbanları, Pergani paciyesi ve Luşmin paciyesi gibi okşaş başka tragediyelik eserler de mu, vuruşunun, namratlıkının ve bron çapkulluk devirlerinin halkı elip gelgen çunkur veyrançılıklarına eynek tutudu. O oyun yazgıcısı komediye türüne kişilerin fakat kümülünü çiftçillemez. Cemiyetinin aksaydıgan ve iki yüzlüm çitereplerini tenkit kılıp hecivileştiriş üçün mü bir kural süptüde işledi. Özünün en mühim komediyelerden biri boğan Maysere'nin işi de parahor ve adaletsiz kazıla bilen dinli üz menfaatlerge kural kıyıkçılarının maskesini yırtıp taşıraydı. Şundakla ayalla zihninin zorluk zombulukunu kandak yenip çıkıdıkallıkını tehditleydi. Siyasi buruluşların temi kıygan muhtariyet oyunda yenilikçi yaşla bilen konu terapterlerinin fikir dokunuşlarını çakçak astı kalıdı. Aile içindeki ahlakka merkezleşken kim haklık komediyesi de olsa birbirini aldıgan erhotullarının çıkkakan ibretlik ehvalları arkalık durusluktuğun ehmiyetini esildi. Senetkarının bivasta cemiyet adaletsizlikini ve esirlikini tekşürüş astığı ağan dramları bolsa, realizminin en küçülük yetkizilgen eserleri süptüde aldın kısepki çıkıdı. Sinipi dokunuşunu yukarı pelliki çıkagan bay ve hizmetkar oyunuda zalim bir beginin namurat hizmetkarının ayağını zorluk bilen tartabilişin bayan kılıp, feodallık düzümünün insapsızlıkını pütkül yalanaşlıkı bile aşkarlaydı. Ayallah kokağa ve ayallahının cemiyetteki esirlikige bivastı yüzlengen perenci sırlardın bir körünüş namlık dramısıdı olsa, mecburi toy kıldırışlarını ve ictimai bismlarını küçülük bir reallık bilen tenkit kılıdı. Tehe Tuncu oyunlarının biri boğan 3 dramısı da bolsa, yerlik başkurucularının halkını dadan kaldırış terişçallıkaya karşı ziyali ilanın elip bağın görüşünü bayan kılıp, muharipnin ve subjektif oygunışının hayati ehmiyetini yurtup verirdi. Hulas kıyganda Hemze Hekimzade Niyazi, tragediyadın komediye geç sozulgan bu bay sehni mirası da her vakit kona çirgen tüzümünü veyran kılışını, milletçilik duygusunu oygutuşunu ve muharipni aldın korungu çıkırışını nişan kıyganıydı. TRT Uygurçının hürmetli klasmelleri bugün üstü yazıcının mezmun gobay icadiyet dünyası bilen ve onun tiyatrlarının çunkur temeleri bilen yakından tanışıp çıktık. Onun sahnede eksik etken eserlik mirasını tehimi yakından his kılış için bu mol tiyatr menbelerini tehimi çunkur baykaşka ve okuşka teklif kılımız. Keler hepte yepyeni tema ve mihmalla bilen kayıt görüşkice aman boğaysla. Hayır hoş.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız muşerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğuçı hem anlığa hem de salametlik yer bozsun. Aman bulanlar.

gibisin. Karışırsın esen yere, kuş olur konarsın dağına. Umut gibisin, çivi alacaksan yere.

0: 2023 yıl Merve Dinçel tırmışındağı en zor sezon bula. Azerbaycan başkalası Bakıda uzgan Tekvando Dünya Şempionatı 145 ilden 949 sportçını jiya. Merve 49 kilogram ağırlıktağı kategoriyada şıgış yasay. Turnir devamında ol kündashlerin birem-birem jine. İkinci turda Rusya sportçısı Elizaveta Ratninskena, üçüncü turda Suğut Karabistan'dan Dunya Ali Abu Talibni, hem şerik finalda Kozakistanlı Botakos Kapanovını jinguge irişe. Yarım finalda ol tağın bir tapkır İspanyalı Adriana Chirizu Iglesias bilen uçraşa, hem anı 2-0 isabı bilen jin finalda bütünlei boşka kerte bula. Tayland'dan Panipak Von Pantanakit. Tokyo Olimpiadasının altın medaliyesi hem sıngı olimpiya чемпионы. Merve Tekvando dünyasındağı en zor isimlerinin birisi bilen uçraşa. Kilemdegi barlıq basımğa qaramastan Merve özinin üstünlüğün soqlap qala hem 2-1 isebi bilen jinge. Ul künni Türkiye öz tarihinda birinci tapkır dünya şempionatında 3 altın medalya olay. Merve Bakıda Türkiye bayrağın en yuqarı köteruvçilerinin birisi bula. Şuluk yılda ol Polşının Krakow şaharında uzgan Avropa oyunlarında finalga şığa. Finalda İspanya'dan Adriana Chirizu'ya 2-1 isebi bilen ıttıra hem kümüş medalya olay. İkimin 24-ci yıl Merve için big mühim yıl bula. Paris Olimpiya oyunları. 49 kilogram ağırlık kategoriyasında şıgış yasağan milli sportçı birinci turda İtalya'dan Elizabetta Matottini'ni 2-0 isabı bilen jeñip şerik finalga şığa. Şerik finalda Kıtay'dan Sen Goga ıttırgandan soñ Merve Olimpiya koşaklar komandasından Dina Parönüs Langerodiga qarşı 2-0 isabı bilen jeñu yollap bronza medal üçin kürəşü hukukun ola. Bronza medal üçin kürəşte ol Xorvatiyadan Elena Stoykovichqa 2-0 isabı bilen ıttıra hem olimpiadını 5-ci urında tamamlay. Keyfe düşkən Merve kelesi atnalarda bu tecrübeni nişik beyelevin aşıqtan aşıq anlata. Paris benim için tecrübe buldu. 2028 yılı Los Angeles'ta altın medal yollarımın deyip ümitlenem. İkimin 25-ci yıl Merve Dinçel Kavurat için tağın bir tapkır en yuqarı kursatkışlarga erişken sezon buldu. Bu yılı ol Kıtay'nın Usi şaharında uzgan Dünya Tekvando Şempionatında 53 kilogram ağırlık kategoriyasında şıgış yasadı. Turnir devamında ol Gretsiyadan Stavrula Desilini, İran'dan Mabina Nemadzadini, Kıtay Taybından Po Yasuni hem yarım finalda Misir'dan Canı Hattab'ni jeñip finalga çıktı. Finalda ol tağın bir tapkır Suğut Karabistan'ından Dunya Ali Abu Talib bilen uçraştı. Merve 2 raundda da jeñip, maçını 2-0 isebi bilen tamamladı. Şulay etip ol retten 2-nji tapkır dünya şempionu buldu. Türkiye sport tarihindagi eng tutruklu hatın-kız tekvandochilarinin birisi bularak öz ornun nıgıttı. Muhterem tinglovchilar, Merve Dinçel Kavuratning turmuş yolu, onun kızlarını ruhlandıru, alarga ilham şığanağı bulu dip atagan missiyasının eng aşık dalili. Ol 6 yaşında başlangan sport yoluna sayahatinde 2 dünya şempionatına erişti. Onun aldında 2028 yılı Los Angeles Olimpiyadası tura. Hem Merve'nin maksatı Türkiye sport tarihinde Olimpiya altın medalin yaulağan birinci hatın-kız tekvandoji bulu. İsigizde tıtığız. Oñış Merve kibik 6 yaşında mahalle uramından tatamiga birinci adım yasağında başlana. Muhterem tinglovchilar, Türkiye'nin milli sportçıları tapşuru tizmebizning bugünkü şığarılışı oxırına yakınlaştı. Келесі тапшыруда көрішкенге қадар исен, имин болығыз.
1: Түркияның милли спортшылары.

Marazlığın Maneleri baresinde bir alimdin Aytuğ'unun davamı Nav Hakikatlar Bolgam.

Ey marazga düşkün insan, bu zamanda körgünüm, em eslevim, nav bolgan. Sosu maraz bazılarga, ilahi ihsan bolgan. Kudaydan insanlarga, kelgen, ediye bolgan.

Tiisli bolmasam da ağrıdan bazı yaslar, menden dua tilevüşün, bazı kasıma kelip menimminen söylestiler. Sosu vakit dikkat ettim, kaysi yas ağrıp gelse, başka yaslarga nispet ahirette oylagan. Oga yaslık esrikliği avruganga yukbagan. Gaflet sebep bazı yahil insanlarda köp bolgan, yanvarlarga usagan yaman yaman avaslardan bir derece özünü somarazban kutargan.

Menem nau akikat sebep katlanılgan marazlardın. Allah betten insanga bir iyilik bolganını soyaslarga aytar edim.

Kardeşim, mensendeki marazga karşı tuğulman, namarızından sebep, işimden ayav kelip, saga acımaganga, dua etkim kelmeydi. Endi namaraz seni tamam uyandırga şey, sabırga gayret et. Namarazın hikmeti kay zaman tamam bolsa, maramatlı yaratuşu, saga şifa beriyek. Sözlerini hem aytkan edim.

Nav sözlü tağı sosunlarga aytar edim. Senin bazı dostların sağlık belasıman olar gabletke tüse verip hem namazını taslap kabirge kriyegini esine eş akelmey tağı Allah'tı mıtıp bir saatlik dünyadın körüngön keypimen ebedi yaşavını sengildetip yaralagan hatta ahiret üyünü yıgıp yermen bretken.

Sen marazın közümünün sonunda baryagın bir durağın kabrinde em taga artında ahirette uğrayagın aldındakı yerlerde namaraz ban görürsün. Ene sosu pihirmen etkenisin ne bolsa oylay beri betersin. Demek saga namaraz aslında sağlık bolgan. Bazı kosaklarındakı ilgili gem sağlıkları özlerine maraz bolgan.

Sosu üyküm teren alim, nav manelerde maytkan. Ey mumunluktan şikayet etken marazladem, men senden sorayman. Ozgan ömründe oylasan, em sosu ömründökü tatim tolu günlerindü, em musibetli vakıtlardı bir bir esnep hatırlesen, sosu vakıt ayt yağın, ya oh ya da ah bolgan.

Ya elhamdülillah, köp şükür de işten suyun yoksun, ya da yazık, köp yazık, koldan çıkan künlerimgö de yürekten küyüyoksun. Kalbin menen emtilin men, ya asret tartı yaksın, ya da şükür et yeksin.

Ettin oyu saga tetimberiye kalbin şükretiyek. Ne gedese muğunluktun ketkeni tetim berer. So musibetten kutulganga senin kalbin süyünüyek. Seni kutargan Allah'ka alal şükür ettiriyek.

Saga eyvah köp yazık dedirgen aller bolsa yakşı neşe tatimmen ozgan künlürüm boryak. Sosunlardan ötkönü saga asret beriyek. Sosu asretten sebep yüreğün bek küyüyük.

zavkların al al bolmayı aram bolsa, bir günü belki bir yıl saga kaygı beriyek. Sol sebepten avruda bir günlük kaygın bolsa, saga günlerce daim manevi savap tatini, em kıyınlıktan kutulganga saga şatlık beriyek.

Sen endi başındakı ötüp ketiyek marazındın sonunu em işindeki sevaplarını oyla şikayet etiyegine bu da ozar yahu de işten gelip şükür et. Sağlık bankalınız.

artık çıkmıyorum istiklale. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağım. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta

0: Türkiye Avazı Radyosu.
1: Evo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
4: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
6: Este Radyo Voz de Türkiye.
7: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
8: Zboru wa Glas Otna Türkiye.
9: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
10: İt Türkiye hangi radyoya?
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
11: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.